0: Estikçe sarılmış.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Aramam ismini yar senin her sözünden. Gönülevim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönülevim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: zannettik. Sıra bize gelsin diye çok sabrettik. Gelmeyen mutluluk sevinç utans. Gelmeyen mutluluk sevinç utans. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz. Belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utans. Bekletip gelmeyen sevinç utans.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız dile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

Günaydın, 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş gününde yine size sıcak gelişmeleri, detay haberlerini, son dakika gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Programımız başladı. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Hafta sonu Fenerbahçe'nin seçimli olan genel kurulu gerçekleşti. Malum hafta sonu gerçekleşen genel kurulu ve Fenerbahçe'nin kötü gidişatına dur demek isteyen İki başkan adayı yarıştı. Her iki isim de aslına bakarsanız ömürlerini Fenerbahçe'ye adamış kişiler olarak ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin zor zamanlarında çeşitli iddialar neticesinde hapse girmiş. Hakan Safi de Ali Koç ve Saadettin Saran dönemlerinde kulübün stratejik görevlerinde rol almış. Dünyaca ünlü futbolcuların transferinde de büyük pay sahibi olarak öne çıkıyor. Yine kendi şirketinin bir markası olarak Fenerbahçe'ye sponsor olmuş bir isim Hakan Safi. Başkan adayı Safi'nin yönetim kurulu listesinde de dikkat çeken isimler yer alıyordu. Ali Aytemiz, Atakan Altınbaş, Orhan Turan ve Selahattin Süleymanoğlu gibi iş ve spor dünyasının dev isimleri yer alıyordu Safi'nin listesinde ki bu durum dünyaca ünlü futbolcu transferinde Safi'nin ekonomik olarak zorlanmayacağı anlamına geliyordu. Aziz Yıldırım listesi de ekonomik anlamda Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak türdendi. Dikkat çeken isimler arasında Aziz Yıldırım'ın en yakın arkadaşlarından uzun dönem Fenerbahçe'de as başkanlık yapmış bir isim Mahmut Nedim Ustu yine Aziz Yıldırım'ın yönetim kurullarında görev almış Lima Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, eski milli basketbolcu Ömer Onan da Aziz Yıldırım'ın listesinde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yani her iki koşulda da Fenerbahçe'ye çok şey katması beklenen iki başkan adayı yarıştı ve yarışı Aziz Yıldırım kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre hatta rakibi Hakan Safi de Yıldırım'ı tebrik etti. Umarız Fenerbahçe hem iç yapıda hem de dış kabukta ciddi bir değişim yaşar ve Süper Lig'de diğer güçlü rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la kıyasıya mücadelesini sürdürür. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Az sonra birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Evet, sıcak haberler, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Hürriyet.com.tr'ye baktığımızda Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Aziz Yıldırım'dan başkan seçilmesinden sonra ilk açıklama deniliyor. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım, camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. 15 gün içinde yapacağız ifadelerini kullanmış. Şampiyonluk gerekli takviyeler neyse bunu 15 gün içinde yapacağız ifadelerini kullanmış. Aziz Yıldırım'ın ilk açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen sıfır atık forumunun gala yemeğinde açıklamalarda bulundu, bir konuşma gerçekleştirdi. İklim krizine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'deki sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Sıfır atığın ekonomiye etkisine de değindi Erdoğan. Sıfır atık hareketi ve hayata geçireceğimiz projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Haber başlıkları ve detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Destici yeniden genel başkan deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 beldedeki seçimlere ilişkin açıklama, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Başkanı hakem hatalarıyla Avrupa'ya gidemedik ifadelerini kullanmış. YSK Başkanı Mutlu'dan ara seçimlere ilişkin açıklama, Sane'nin sınırlarını zorlaması gerekiyor deniliyor. Haberin detayında değerli dinleyenler.

A milli futbol takımımızda 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Mendazo'nun golüyle geriye düşen Ay Yıldızlar, 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarıda sahneye çıkan Yunus Akgün ise attığı şık golle galibiyeti getirdi ve Türkiye sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Konuyla ilgili Amili Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamaları var. Zorlayıcı, seviyesi yüksek bir maç olduğunu söylemiş. Venezuela maçının ve turnuvaya galibiyetle başlamak istediklerini belirtmiş. Montella'nın açıklamaları var değerli dinleyenler. Diğer sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Büyük Birlik Partisi 13. olağan kurultayı Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu'nda yapıldı. Olağan kurultayda Büyük Birlik Partisi'nin mevcut genel başkanı Mustafa Destici tekrar partisinin genel başkanlığına seçildi değerli dinleyenler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. İstanbul'da dün sabah saatlerinde Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bir saldırı da Antalya'da gerçekleştirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetlediklerini ifade etmiş. İstanbul Maltepe'de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Binaya çok sayıda kurşun isabet ederken polis kaçan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Benzer bir saldırı da Antalya Kepez'de gerçekleşti. Yine Otokoç Araç Galerisi'ne öğle saatlerinde silahlı ateş açıldı. Saldırganlar ateş açtıktan sonra kaçtı. Olayla ilgili polisin geniş çaplı soruşturması sürüyor. Yine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından da olaya ilişkin açıklama yapılmış. AK Parti sözcüsü Çelik'ten de saldırılara tepki deniliyor. Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ifadeleri kullanılmış değerli dinleyenler. Bu saldırılar öncesi Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine re'sen soruşturma başlatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten, toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez ifadelerini kullanmıştı. Diğer yandan soruşturmanın ardından Rahmi Koç'tan da bir özür mesajı gelmişti değerli dinleyenler.

0: dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber başlıkları, sıcak haberleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Son dakika gelişmelerini de aktarıyoruz. Irak'ta yolcu otobüsü faciası, çok sayıda ölü var denilmiş. İran, İsrail'e hava saldırısı düzenledi denilmiş. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un banliyölerine yönelik saldırılarında en az iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İran'dan da İsrail'e füze saldırısı gerçekleştiği belirtiliyor. Lübnan'da can kaybının 3613'e yükseldiği aktarılmış. Antalya'da Otokoç Galerisi'ne silahlı saldırı deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sıfır atık küresel seferberliğe dönüştü açıklamaları var. Balıkesir'de iki ayrı ilçede arazi yangını denilmiş. Devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü 64 yaşındaki Muammer Tümer hayatını kaybetti deniliyor değerli dinleyenler. Seçim sonrası Hakan Safi'den tebrik mesajı var. Camia eskiyi tercih etti denilmiş. Hakan Safi Sarı Lacivertli Kulübün Çoban Stadyumu'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimi takip ettiklerini belirten Safi, Fenerbahçe'nin sandığı namustur, Fenerbahçe camiası böyle istiyor ifadelerini kullanmış. Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım, ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim, bunların da kontratlarını yapmıştım. Fenerbahçe camiası eskiden yana olmayı seçiyor. Aziz Yıldırım Başkan'ı tebrik ediyorum, ben Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri haftanın ilk iş gününde sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım seçilmesinin ardından ilk kez konuştu. Takviyeler 15 gün içinde yapılacak, borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz ifadelerini kullanmış Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin kongresinde yeniden başkan seçildi deniliyor. Safiden Aziz Yıldırım'a tebrik denilmiş, rakibi kutluyorum, umarım başarılı olur ifadelerini kullanmış. İsrail ordusundan ilk açıklama, İran'dan İsrail'e füze saldırısı, Hayfa'da patlama sesleri duyuldu. Detayları biraz sonra sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre seçilen belde belediye başkanları belli oldu. Buna göre Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerde AK Parti 2, CHP 1 ve MHP 1 beldede belediye başkanlığı seçimini kazandı. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı seçildi. Ara seçim yapılan beldelerde Nevşehir Mustafa Paşa'daki AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat yol üstündeki ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı deniliyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da Mutlan'ın da açıklamalarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Koç Holding bünyesindeki kurumlara saldırı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki açıklaması deniliyor. Can Polat'ın katilleri hakkında karar verildi denilmiş. Dilan Polat'ın korumalığını yapıyordu. Can Polat'ın katilleri hakkında karar verildi denilmiş. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir Çeşme'de Alaçatı'da tatil bölgesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel'in 8 Haziran programı belli oldu deniliyor. Bugün MYK'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 11'de toplayacak Özgür Özel denilmiş. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yönetimine atanmasına yönelik tepkiler sürerken Özgür Özel'in 8 Haziran programı belli oldu denilmiş. Söz konusu programda Özel'in bugün saat 11'de Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edeceği de duyurulmuş değerli dinleyenler. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe oldu denilmiş. Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında karşılaştı. Anadolu Efes'i 102-93 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu denilmiş bir başka spor haberimizde değerli dinleyenler. CHP'li Zeybek'ten dikkat çeken taşıma seçmen açıklaması yalnızca 2 yıl içinde deniliyor haber başlığında. Kapatılsaydı daha iyi olurdu, daha çok ağır bir denilmiş eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tan mutlak butlan yorumu deniliyor. İlk açıklama geldi Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'dan. Başkan seçilmesinden sonra ilk açıklama yapılmış, mutlak butlan kabul edilemez, 84 eski vekil daha derhal kurultay dedi deniliyor haber başlıklarıydı. Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı, gözaltılar var denilmiş. Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor Hakan Safi'den. Dikkat çeken seçim açıklaması denilmiş. Partiyi teslim alma iddiası reddedildi. Özgür Özel ekibinden DSP ile temas deniliyor. Hamaney'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalar var. Paşinyan'ın kaderi belirleniyor. Ermenistan seçimlerinde son durum denilmiş. Yüksel Yıldırım'dan, Samsun Spor Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye sözler deniliyor. Şenol Güneş'ten amili takım iddiası denilmiş. Pentagon'da İsrail kaynaklı casusluk alarmı haber başlıklarımızdı. Yine Müslüm Sarı Cumhuriyet'e konuştu, tepki var ama kırılacak deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Gündeme dair önemli haberleri, birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına yönelik verilen mutlak butlan kararına ilişkin açıklamalarda bulunmuş Haşim Kılıç, "Keşke kapatılsaydı, bundan daha iyi olurdu diye düşünüyorum." demiş. "Kapatılmak kararından çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler adına çok üzücü bir gelişme." ifadelerini kullanmış. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. 84 eski vekilden, CHP'li vekilden daha derhal kurultay talebi deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına yönelik mutlak butlan kararı sonrası dün de 84 eski milletvekilinden daha derhal kurultay çağrısı geldi. Yeni imzalarla birlikte CHP'de acilen kurultay yapılmasını talep eden eski CHP'li milletvekili sayısı 307'ye çıktığı deniliyor değerli dinleyenler. CHP'de mutlak butlan sonrası başlayan krizde Özgür Özel ekibinin DSP ile temasa geçtiği öğrenildi. İktidara yakın medyanın ortaya attığı Özel ekibinin DSP'ye partiyi bize verin teklifi ettiği iddiası gündeme gelmişti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir tarafından da bu iddia reddedildi deniliyor değerli dinleyenler. Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri, boş vaatler vererek taraftarı kandırmak denilmiş. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe kulübündeki başkanlık seçimi hakkında görüşlerini aktardı denilmiş değerli dinleyenler. Oysa ki sadece bir hayırlı olması temennisini dile getirse daha iyi olurdu. Bakalım Fenerbahçe cephesinden Yıldırım'ın açıklamalarına bir cevap gelecek mi, merakla bekliyoruz. Kağıt üzerinde kendimizi birinci görüyoruz ama denilmiş. Şenol Güneş'ten milli takım iddiası deniliyor. Milli futbol takımıyla 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yakalayan millilerin eski teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları var. Milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yolunun açık olduğunu söylemiş Şenol Güneş'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in grup toplantıları katılmama kararı aldık ifadelerini kullanmış Gürsel Erol'dan kritik açıklama. CHP'deki kriz sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le görüşen 3 kişilik heyette yer alan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, iki ismin de grup toplantılarına katılmama kararı aldıklarını açıklamışlar değerli dinleyenler.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

tekrara düşmeden kısa kısa sizlere haber başlıklarını aktaralım. Fenerbahçe Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım Sarılacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti. Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız açıklamasında bulunmuş. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe denilmiş. İletişim Başkanı Duran'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sıfır atık hareketi çevre seferberliğine dönüştü ifadelerini kullanmış. Galatasaray kadın voleybol takımında 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı belirtilmiş. Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir araçla çarpıştıktan sonra yangın çıkan otobüste en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı aktarılmış. Fransa Açık'ta tenis turnuvasında Alexander Zverev ilk şampiyonluğunu kazandı deniliyor. Kütahya'da ambulans hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza Tavşanlı Balıkesir çevre yolu üzerinde Balıkesir Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Real Madrid'de başkan seçildi. Real Madrid'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini yine Perez kazandı deniliyor. İstanbul Esenyurt'ta okulda korkutan yangın, AK Parti'den ara seçim zaferi İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu. Ölüler var, yaralılar var deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Yine haber başlıklarımızla devam edelim. Büyük Birlik Partisi 13. olağan kurultayında Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi deniliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3613'e, yaralı sayısının ise 11072'ye yükseldiğini açıklamış. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım geçen sezon Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedeflediklerini, hakem hatalarından dolayı da Avrupa'ya gidemediklerini iddia etmiş. İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırı sonrasında bir haberde Antalya'dan geldi. Kepez'de bulunan Otokoç Araba Galerisi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen sıfır atık forumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, iklim krizinin etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, sıfır atığın küresel seferberliğe dönüştüğünü belirtmiş. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2. sanayi sitesinde tamir için park edilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü deniliyor. Balıkesir'in Kepsut ve Balya ilçelerinde başlayan arazi yangınları ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü 64 yaşındaki Muammer Tümer hayatını kaybetti deniliyor. Haber başlıklarıydı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre seçilen belde belediye başkanları belli oldu. Buna göre Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerde AK Parti 2, CHP 1 ve MHP 1 belediye başkanlığını kazandı. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini ise kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran kazandı. Ara seçim yapılan beldelerde de Nevşehir Mustafa Paşa'daki seçimde AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat yol üstündeki seçimde de AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlıklarını kazandı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Haftanın ilk iş gününde birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya çalıştık, geldik hava durumuna. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ülke genelinde bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Meteorolojik bir uyarı bulunmuyor denilmiş. 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 9 Haziran Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje,
3: 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Çalışanları Günü kapsamında Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan personelin fedakarlığını vurgulayarak başarı diledi, turnuvalar yapıldı. Yozgat Valiliği yaz mevsimiyle artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Açık alanlarda açık renkli ve vücudu örten kıyafetler önerildi. Kene temasında 10 gün belirtiler takip edilip sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Toplu Konut İdaresi 2026 kurasız satış kampanyasında Yozgat'a 216 konut ayırdı. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler sunulacak. Kampanya orta gelir grubuna yönelik olup konut erişimini artıracak. İran, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına misilleme olarak İsrail'e füze fırlattı. İsrail ordusu hava savunma sistemlerini devreye soktu. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya saldırmaması için çağrıda bulundu, müzakereler sürüyor. Aydın'ın Söke ilçesinde 30 Mayıs'ta park halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi öldü. Cumhuriyet Başsavcılığı zanlıları gözaltına aldı. 4 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 11 kuruştan, gram altın ise 6527 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Inter sportif direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istediklerini, Fenerbahçe açıklamalarının sonuç doğurmayacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimi 2025-2026 faaliyetleri için oy birliğiyle ibra edildi, bütçe fazla verdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 17 derece ölçülecek. Akdağ Madeni'nde hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı haftalar. Bugün 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. 09.03 Türkiye'nin saatleri. Saatlerimiz 12'yi gösterince değil yine en güzel şarkıları. Zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Keyifli, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu bir hafta olsun. Kardeşim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başladık efendim, hoş geldiniz.

Evet, İdaşiye taze baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, üstelik kampanyalarımız da var. Perdecim Oni ve Halı Evi Akta Maden Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Evet, WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıydı. Bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programın başında. Bülent Serttaş şarkı yapmış. Bakalım nasıl bir şarkı.

0: Meryem'cim hoş geldiniz. Güzel olmuş bu arada. Bülent Serttaş bu yaza damgasını vuracak yeni çalışmalarından biri. Günaydın Nalan Hanım, iyi yayınlar. Sorgun'dan Hülya ben. Gökhan Güney'den Sevecekse insan Candan Sevmeli parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için ve sizlere gelsin. Teşekkürler. Sağlıkla kalın siz de efendim. Hoş geldiniz. Günaydın Oğuz FM dinleyicileri. Sorgun'dan, Eymen Oto Yıkama'dan herkese hayırlı işler. Şöyle tut suyu dışarı doğru. Kapının önü şöyle bir. Toz kalkmasın Eymen Oto Yıkama. Hayırlı işler demiş size de efendim. Hüseyin Kağıt'tan hayatı tesbih yapmışım. Sıraya alırsanız sevinirim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Bütün arabaları ayarlıyoruz. Bizim frekansa. Detaylı temizlikte frekansları ayarlayalım. 6'ya kaydedelim efendim. Sona.
1: Bırak düşünceyi, bırak korkuyu. Söküp at içinden kötü duyguyu.
2: Yozgat'ın sesi, Oğuz.

0: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Süpersiniz. Zaten şeydir ya, bizde bir gelenektir bu. Yıkamacı arkadaşlar eksik olmasınlar. Bu konuda çok destek oluyorlar bize. Sorgun için 90.9. Sarıkaya için 99.9. Ve Çiçivali için 88. Akdağ Madeni ve Çevresi için. Demiş ki Sorgun'dan Eymen Oto yıkamaya gelen bütün müşterilerimizin araçlarının bütün frekansları Oğuz FM ayarlı. Damardan bağlıyorum. Kolay gelsin efendim. Size de hayırlı işler.

0: 0530-06-66-66 istek attınız. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sunumuzuyla çok kısa bir aramız olacak. Neslihan hoş geldin. Selam canım, günaydın. Ben Neslihan. Eşim Ayhan'a, kıymetlime Ender Balkır'dan Ruhumda Sızı istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544-772-1595 0544-772-1595.
0: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim, abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535-822-32-0 0535-822-32-0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerimizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
0: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. meydan. 0544 772 30 04 0544 772 30 04
3: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız

0: taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Beşiktaş yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde Perdecim Oni ve Halı Ev Akdağ Maden Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Memiş Ulusu Mahallesi Sarıkaya'dan aramızda. Günaydın Nane Hanım, hayırlı sabahlar. Sarıkaya Belediyesi temizlik işleri ve tüm Oğuz FM dinleyenleri için bana serhoş diyorlarmış, varsın desinler diyor. İbrahim Tatlıses serhoş yayında.

Hisar. Hoş isimli şarkısı. Sevgili İmparator yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğim Sumuzlu'yla. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Buradan kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Mesikler Caddesi Anlar Sokak Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Mehmet Mat aramızda. Hayırlı sabahlar olsun inşallah Nalan Hanım. Hayırlı sabahlar olsun, günümüz aydın olsun, günaydınlar olsun inşallah. Kul Erdal'dan ömür bir ağaçtır, zaman da rüzgar demiş. Güzel bir parça galiba, bakalım ona hemen. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Rabia Ünal. Kardeşim Mahmut Yanık, Metin Altınkaynak, Halil Keten, Osman Çim, Muhammed Üstün, Mert Güneş ve Oğuz FM çalışanları için Bülent Serttaş'tan La Bizeryer Ankara parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Bir mozlak dinleyeceğiz sanırım. Peşine yapalım bunu da ama reklam gelecek. Reklam dönüşü.

0: kolay.
1: Evet Perlecim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustumuzuyla. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şu kalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Haydi. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri, fiyankerdin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perlecim alışveriş merkezinde sizleri bekliyor. İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Perdeci Moni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536

0: hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar da var.
1: Günaydın Nalan Hanımcığım, Behzat teyzenim.
0: Günaydınlar.
1: Bana hancı mısın, yolcu musun, hala bakan halcı mısın diye şarkı var ya. O şarkıyı çalarsan çok memnun olurum. Ailem için, özellikle kardeşim Ramazan Caner için.
0: Hala bakan falcı mısın, hancı mısın, yolcu musun? Gülden Karaböcek'ten çıktı ama emin değilim yani. Hancı mısın, yolcu musun? Bu çıktı. Şansımıza Satı teyze. Hulusi abi hoş geldin.

0: güzel bir parçaydı sevgili Gülden Karaböcek söyledi. Tamam, istediğimiz parça bu ya, sözler aynıydı. Hulusi Akar Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Günaydın.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı programlar. Güzel yayınlar olsun. Anan anan.
0: Hayırlı sabahlar olsun.
1: Nasılsınız? İyisinizdir inşallah.
0: Çok şükür siz.
1: Çok şükür biz deyik. Yaramaz durum yok.
0: Allah'ın
1: İslam'ımıza gelelim.
0: Buyurunuz.
1: Sebepsiz gidişin aklıma geldi. Sebepsiz. Bunu söyleyen ya Yusuf Çakır ya da başkasından da olabilir. Tamam mı? Bu İslam özellikle hadi Gülüköy halkına gelsin. Bizi sevenlere gelsin. Oğuz'un dinleyicilerine gelsin. Sen başta Oğuz'un çalışanlarına gelsin. Oğuz Bey'e gelsin. Bütün Kadıgül'ü tekrar tekrar çalışanlarına gelsin. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, gurbette kalanlara gelsin. Hadi hayırlı programlar, güzel yayınların olsun. Takibe devam.
0: Valla abi sebepsiz gidişin aklımı çeldi mi dedin? Şey çıkıyor bu. Bir gönlüne ben sığmadım. Sebepsiz gidişin aklıma geldi. Yusuf Çakır söyleyebilir. Başka biri de olabilir demişsin. Ama bu şey işte bir gönlüne ben sığmadım. Salına salına gidişin diyor ama o çıkıyor. Dur bakayım bu neymiş? Sebepsiz gidişin aklıma geldi. Yusuf Çakır. Evet, Yusuf Çakır'mış. Hüseyin Koskar aramızda, Gazi Dizman, Aman Döne, Oğuz Efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nane Hanım, biz teşekkür ederiz. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 iletişim hattımız arkadaşlar. Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Perdicim İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Mahallesi'nin hizmetinizde.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 978 24 48 0536 978 24 48.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
7: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Anneciğim, alışveriş merkezinde yok yok. Yaz da geldi artık. Bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri, zigon sehpalar, salıncaklar, rattan masa takımları da. Anneciğim alışveriş merkezinde, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak, Akdağ Mardin'de hizmetinizdeyiz. Merhabalar, sizi Fransa'da Bezi şehrinden dinliyorum. Oğuz Yılmaz'dan Keriman parçasını istiyorum. Tüm gurbetçilere ve Belikcihan kasabası için yayınlar mısınız demiş. İyi yayınlar, teşekkürler. Kolay gelsin.

Kizir aramızdan. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nale Hanım. Ben Çekirek'ten Salim. Kizir, Güler Duman'dan Ömür dediğin çalar mısın? Bu parça hastanemizin eski emekli aşçısı. Sallama, sullama, saplama, kaplama diye diye hünerli elleriyle terleye terleye yemekler döktüren, şu an Sarıkaya'da ailesiyle sizi dinleyen Öcal Şahin Usta'ma armağan olsun demiş. Alalım onu da listeye. Hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 istek attığımız arkadaşlar. Önce bir Oğuz Yılmaz yapalım. Keriman bayağıdır dinlemiyoruz. İlk bölümde nihayetlendiriyoruz. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam edeceğiz.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Bizde herlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tersim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Evet. Merhabalar, Ankara'dan Elif. Akdağ'da bulunan yaşama sebebim dayım Mahmut Yanık için hava öğütten delik bir yüreğime zorsun parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Mahmut Yanık ve arkadaşları için hava yürütten bir gönlüne sığamadım. Hep aynı kişiyiz tekrar. Çaldık sanırım bir şarkı ona. Mehmet Mat, işin rast gelsin inşallah. Kul Erdal'dan toprağın altında. Malı ne edeceksin diyor.

0: Emrah Tezcan yorumu, yazan Kalem Siyah. Yine güzel bir istek parçasıydı. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. 10.46 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Kul Erdal'dan toprağın altında malı ne edecek? Vay, güzelmiş. Isparta'dan günaydın Uğur Heybeli. Erkin Balaban'dan bir eser. Çekerek'ten Tuğba ve Eren Ünver çifti için gelsin Nale Hanım. Bahçemdeki gülün kokusu rüzgar ile ikinci kata kadar camdan gelip beni şaşırtıyor diyor güller. Kokulu gül bulmak da zorlaştı. Isparta gülleri de kokar ama. Erkin Baba'dan Fesubhanallah dinledik, size de armağan etmiş olalım. Ali Akın Çekerek'ten aramızda, Çekerek Devlet Hastanesi'nden, Ferdi Tayfur'dan İnsanım İnsan şarkısının arşiv sorumlusu değerli insan Salim Kizir kardeşime istiyorum, severek dinliyoruz. Kolay gelsin demişler, eyvallah, hoş geldiniz. Evet, merhaba Sorgun'dan Hatice Şahin, bahçede seni dinleyerek keyifleniyorum. Bana dert ortağı oluyorsun demiş. Dar mı geldi Sorgun elleri, çalar mısın? Tüm bahçe komşularıma, Kezban abla ve Veysi amcaya, küçük Kezban'a ve Hatın ablama armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum, seviliyorsun demiş Hatice kız, hoş geldin. Aldım parçanın isteği. Songül öğretmen aramızda, günaydın Nalan'cığım. Yıl sonu sergimizi yaptık şükür. Emeği geçen kursiyerlerime teşekkür ediyorum. Bu parça onlara gelsin. Ankaralı Yasin'den Allanıyorsun çalarsan sevinirim demiş. Fotoğraflar birbirinden güzel. Yine Kaneviçeler birbirinden güzel. El emeği, göz nuru, işlemler var. Halk eğitime teşekkürler.
1: Şoför Nalan'ı sunar.
0: Halk eğitime teşekkürler. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Güler Duman yayında.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini Sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Evet Nalan Hanım, kolumuz uzun. Sarıkaya'dan yeğenim Satı İnanç çekip yolluyor demiş. Aa ne güzel. Bakayım hemen, bir video kaydımız var. Çok güzel olmuş.
2: İyi sabahlar olsun.
3: İyisiniz de inşallah.
2: Çok şükür siz.
3: Çok şükür biz deyik. Yaramaz durum
1: çok
3: yok.
1: Çok güzel olmuş.
3: İstihbarımıza gelelim.
2: Buyurunuz.
3: Sebepsiz gidişin aklıma geldi. Bunu söyleyin ya Yusuf Çakır ya da başkasından da olabilir. Tamam mı? Bu istihbar özellikle Hadi Gülüköy halkına gelsin. Bizi sevenlere gelsin. Oğuz Eğim dinleyicilerine gelsin. Sen başta Oğuz Eğim çalışanlarına gelsin. Oğuz Bey'e gelsin. Bütün Kadıgül'ü tekrar tekrar çalışanlarına gelsin. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, gurbette kalanlara gelsin. Hadi hayırlı programlar, güzel yayınların olsun. Takibe devam.
2: Valla abi, sebepsiz gidişin aklımı çeldi mi dedin? Şey çıkıyor bu. Bir gönlüne ben sığmadım, sebepsiz gidişin aklıma geldi. Yusuf Çakır söyleyebilir, başka biri de olabilir demişsin. Ama bu şey işte, bir gönlüne ben sığmadım.
1: Karıştırmışım, bulduk ama sonradan. Salına salına da gidişin, şimdi dinleyeceğiz. Çağrışım yaptı. Nuray Akdağ Madeninden aramızda, tam okuyacaktım. Nuray silmiş herhalde, isteğini değiştirecek. Uğur Heybeli teşekkürler diyor. Erkan Sorgun'dan aramızda. Günaydın. Nalan Sorgun Belediyesi'nden Erkan, ben rica etsem. Geceye sözüm var. Parçasını çalabilir misin? Günümüz güzel olsun demiş. Kolaylıklar dilerim. Günaydın, iyi yayınlar. Kayseri Bünyan'da olan, sizi dinlemekte olan Osman Sezer ve Osman için Edo Sultan'dan Şansıma adlı parçasını rica ediyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz, hoş geldiniz.

Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla merhabalar, iyi yayınlar. Ben Nuray, sizden Mustafa Taş'tan Bahçanın Harı Mıyım parçasını Sorgun'dan Apo Bey'e ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş Nuray Akdağ Madeninden. Hoş geldiniz. Aldım listeye parçanızı. Sen bana etmiştin aşk yeminleri, ne çabuk unuttun mutlu günleri. Yaşadım ömrümce acı izleri. Ben bir taş değilim.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: E kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
6: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlıyan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
5: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Evet. Dertli parçalar da dinledik bu sabah. Özgür abi çaldık o parçayı. Kaptırdım bugün Ferdi Baba. Kolay gelsin Ferdi Tayfur'dan. İnsanım insan çalabilir misiniz? Çayır alandan selamlar. Aleyküm selam. Çaldık yalnız. Elif Çekerek'ten aramızda merhabalar. Nalan ablam senden. Eyüp Han'dan Elif parçasını istiyorum şimdiden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Elif'im. Aldım listeye. Hoş geldin. Evet sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla allanıyorsun yayında.

0: sözüm var, kim istemişti, ne güzel bir parçaymış. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda. Güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Özgür Çayıralan'dan aramızda. Kolay gelsin Cavit Karabey'den. Kara topraklar mı sardı, çalar mısınız Çayıralan'dan? Selamlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bahçenin harımıyım. Burayın seçimi mekanlarımıza konuk oluyor. Elif Eyüphan'dan, Elif istedi. Cavit Karabey'le de toparlayacağız galiba buraları.

0: Ali.
1: Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk ikinci bölümü. 26 yıllık tecrübe, tecrübeli ekiple Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik sunuyoruz sizlere. Size en uygun sigorta hizmeti yine sigortacım Murat Yıkılmaz'da. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle hoşça kalın diyeceğim ama bir mesajımız daha var. İyi yayınlar. Sorgun'dan Abdullah ben. Mustafa Taş'tan Baharları Kışları Çalar mısınız? Akdağlı Nuray Hanım'a gelsin. Kolay gelsin demiş. Onu da ne yapalım? 18'den sonra devam edelim. Hoşça kalın.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Aktağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Aktağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Aşka aşık olup çalan sazlarla, çoğu bile az söyleyen sözlerle. Koca Veysel gibi

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0. 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. SMA tip 1 hastası Alya Taşdemir için Kayseri Valiliği onaylı yardım kampanyası kritik aşamada, gen tedavisi için bağış hedefi henüz tutmadı. Aile kalan sürenin kısa olduğunu belirterek destek çağrısı yapıyor. Yeni Falkalı ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocuklar ve ailelerin katılımıyla renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı. Sanatçı Mümin Sarıkaya ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Yozgat'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Çalışanları Günü kapsamında program düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan personelin fedakarlığını vurgulayarak başarı diledi. Turnuvalar yapıldı, ödüller verildi, etkinlik dostlukla sona erdi. Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde bir otomobil yangın söndürme panosuna çarparak yangın tesisatının patlamasına neden oldu. Tünel suyla doldu, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Tünel saat 9'da tekrar trafiğe açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cip kullanarak kepengi kırıp iş yerini soyan 4 zanlıdan 3'ünü yakaladı. Zanlılar yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek dövizi çaldı. 3 zanlı tutuklanırken sürücü firari olarak aranıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 11 kuruştan, gram altınsa 6464 lira 60 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Inter sportif direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istediklerini, Fenerbahçe açıklamalarının sonuç doğurmayacağını söyledi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez yeniden seçilirse Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek 13 yıl sonra geri döndürecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdamaden'inde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 10 45. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz

0: Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderim. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emiğdeyim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Eşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
1: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. SMA tip 1 hastası Alya Taşdemir için Kayseri Valiliği onaylı yardım kampanyası kritik aşamada. Yurt dışı gen tedavisi için bağış hedefi henüz tutmadı. Aile kalan sürenin kısa olduğunu belirterek destek çağrısı yapıyor. Yeni Fakılı ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocuklar ve ailelerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı. Sanatçı Mümin Sarıkaya ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Yozgat'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Çalışanları Günü kapsamında program düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan personelin fedakarlığını vurgulayarak başarı diledi. Turnuvalar yapıldı, ödüller verildi, etkinlik dostlukla sona erdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, suç örgütü kurma, rüşvet ve zimmet iddialarıyla görevden uzaklaştırdı. 42 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın 2026-2027 döneminde hayata geçeceğine inanıyor. Anayasanın darbelerden arındırılması, demokratik, katılımcı ve çoğulcu olması gerektiğini vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 11 kuruştan, gram altınsa 6530 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Jean Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı Kırmızılılar 23 yaş altı kontenjanıyla transfer için temas kuruyor. Beşiktaş, Nike ile 2026-2027 sezonundan itibaren resmi forma sponsoru olarak uzun süreli işbirliği anlaşması imzaladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağmadeni'de bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Hayırlı akşamlar. Bugün 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. 18.04 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar olsun. Akkayalar Mobilya katkılarıyla

şıkırları da var. Çok nasıl? Arı ısırı da bir şeye benzemiyor. Panzehir falan kullanılıyor herhalde değil mi? Eskiden de varmış panzehir de biz çamur sürerdik. Neyse Allah korusun. Fosforide adı geçti. Anmadan etmeyelim. Yaz mevsimi örümceklere, kenelere, arılara dikkat. Evet, Bambi'den 5000 TL'lik alışverişimizde 41.1'ini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33 arkadaşlar. Bambi Uyku Merkezi mağazamızda beyaz eşya mağazamız, halı dünyası mağazamız ve mobilya mağazamızla hizmetteyiz. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, Akkayalar Mobilya'da. Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısındayız. Çıkın çıkın gelin. Başlıyoruz.

gece bak gene sana geldim. Ben dertlerimi ancak kadehimle unuturum. Önce sevgilim, sonra da dostlarım terk etti. Tek dostum sen ve kadehim kaldınız. Suçum neydi bilmiyorum. Sevmek mi? Sevmek mi?

0: Ah, Zara, Acı Gerçekler isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek hattımız. Hayırlı akşamlar diyor Sedat abi Sorgun'dan aramızdan. Sizden Ferdi Baba'dan Merak Etme Sen şarkısını istiyorum. Bu şarkımız tüm Oğuz FM dinleyenlerine, döner ustası Recep Usta'ya, çalışanlarına gelsin. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Sevgili eşim İlhan Aydın için Güllü'den Yağmur Yağmur şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar. Şey değil mi o, yağmur yağmur döküldü gözlerimden gözyaşı. Hayatımın yanlışı mı? Yoksa dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masamda resmin var, kaldırmıyorum. Ödüm kopuyor mu yoksa? Bilemedim şimdi. Hayatımın yanlışı. Orada var, yağmur yağmur döküldü gözlerimden gözyaşı. Seni sevmekmiş meğer. Hayatımın yanlışı. Selamünaleyküm Nale Hanım. Ben Ankara'dan Naz Mert Kaya. Vay benim emeklerim parçasını rica ediyorum Mert Kaya'dan. Tamam. Akdağ Mahalli'nde bulunan Ok Kocan ve Kader Birliği yaptı. Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler peki. Üç şarkı yaptım bile. Eteri var, beteri var. Senin derdin dert midir? Benim derdim yanında. Hiç kimse de gördün mü böyle dert hayatında?
1: Senin derdin dert midir? Benim derdim

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
7: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
10: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66

0: etmem sen, merak etmem sen. Aşkım yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi sen üzülme, merak etme sen.
1: Toprak olur taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme sen. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumazıyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33 Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler ve birçok ürünle tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı, Sarıkaya'da beyaz eşya ve halı dünyası, Nevzat Şener Bulvarı, Bambi karşısında hizmetinizde. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Yıldız Tilbe'den Kime Kinettin Giydin Anları parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm Oğuz FM dinleyenleri için de sizlere gelsin. Sağlıkla kalın demişler. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Nalan Hanım, ben Ankara'dan Duygu Erdi. Ankara'dan Duygu Erdi Karakuş'tan. Taş Duvarlar Sıkar Beni parçasını, Akdağ Mahallesi'nde bulunan Okocam ve Kader Bili yaptı. Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay, İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. Onlara bir şarkı çalacağız birazdan. Kayseri'den Murat Kılıç.
2: Konçak Metal.
1: Hoş geldiniz.
2: Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim: Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, Kayseri'den Murat Kılıç, Bünyan'da olan oğlum Ahmet Kılıç ve Cengiz Han Demirel, Bilal Akgün, Adanalı Enver Salhan, Sinan Aguş, Ahgaş,

Rolar da yetmiyor artık mesajları okumaya. Çok uzun oluyor arkadaşlar. Böyle süre geçmez, diğerlerine sıra gelmez. Selamünaleyküm, iyi yayınlarınız olsun. Yozgat'ta olan dayım Anıl Kavurkacı'ya. Bak aynı kişiye gelmiş galiba, yine istek mi? Berat Orhan'dan selam olsun diyorum. İsteği okumuyorum çünkü birkaç şarkı istendi. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin Ali Hanım. Selahattin Altun kardeşime, Mehmet Akyıldız'dan Baba Yorgun parçasını armağan ediyorum. Bunu uzun zamandır dinlemiyoruz bu şarkıyı. Yağmur, yağmur. Alıyorum listeye.

günler, ben Has Tekstil'den Hasan Sarıkaya'dan. Hasan Temur, hoş geldiniz. Sizden buradaki yorgan ustamıza Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerini istiyorum, çalar mısınız demiş. Alıyorum listeye, hoş geldiniz. Yozgat'ta olan dayıma, yeğeni Cesur Saraslan, Selocan Mapus Damları parçasını Aslan dayıma armağan ediyorum. Kendisine bol bol selam gönderiyorum. En kısa zamanda yanınızda inşallah. Harbi imparator demiş. Selamünaleyküm, yayınlar Ankara Mamak'tan Emre, Akdağ Madin'de bulunan kardeşim Hasan Can Bulut'a selamlar olsun. Eyüphan'dan bir parça diyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Bekir Gevrek, eşim Suna Gevrek ve size gelsin saygılar. Ankara'nın bağlarını çalar mısınız lütfen diyor. Bekir hoş geldiniz. Eşinize de selamlar olsun. Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları, ne zaman zarhoş oldun öyle miydi? Kaldıramıyorsun kolları. Oynayalım mı birazcık? Güller, göller ve güller, göller ve lavantalar diyarı Sparta'dan iyi akşamlar. Nale Hanım, Uğur Heybeli ben. Komşum Ahmet Mengi için istersek olsun adlı şarkısını Kamuran Akkor'dan istiyorum diyor da. Aldım listeye, hoş geldin.

Ahmet Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tonktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Yük Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Ziraya Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraya Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

18.58 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'da hizmetiniz.

19.02 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam ediyor. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Evet, Ankara'dan Rabia Ünal. Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Hazar Yıldız'dan Şimdi Neden Ayrı Düştük parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim demiş. Akdağ'da bulunan oğlum Burak Bilgin ve arkadaşlarına selam olsun. Çok özlediğim oğlum seni, sayılı günler kaldı çok şükür. Sizden Tekir Geri Gel diye şarkısını armağan ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar, teşekkürler. Bursa'dan Türkmen, şu an Yozgat Akdağ Madeni'de olan kardeşim Olca İpek, Resul Çakır, Burak Bilgin, Okan Şanal, Mela Beden, Hacı Koca'dan Hadi Çık Da Gel parçasını tüm dostlarıma armağan ediyorum demişsiniz. Hacı Koca'dan bir parça daha okudum ben. Onu seçtim buraya. Size de armağan olsun. Ankara'dan Mühenna Ünal. Akdağ Madeni'nde bulunan kaynım Mahmut Yanık için Hacı Koca'dan Yine Başım Duman parçasını armağan ediyorum demiş. Onu da göndermiş olalım. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tüm Türk, Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal parçasını, canım oğlum Halit Tüm Türk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Et, Ateş Sakallı, Serhat, Orhan Aslan, Ayhan Akgel, Kaan Kaplan, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu'na ve Mamaklı Eren'e armağan ediyorum der. Selam, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya için Tahir Uçar'dan Soyhan'a Kalsın parçasını istiyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Konya'dan Şükrü'ye, oğlum Yıldıray için Güllü'den Fark Etmez Hesaplaşırız adlı parçasını isteyeceğim demiş. Hanım. Hacı Fakılı Köyü Akdağ Vadeli'nden, vay vay vay ablam kolay gelsin. Sıradaki parçayı askere gidecek oğlum Metehan'a armağan ediyorum. Saygı ve sevgilerimle demiş. Hacı Fakılı Akdağ Vadeli'nde daha yeni mi sürüyorsunuz tarlaları? Ne ekeceksiniz? Bereketli olsun inşallah. Çok çok çıksın. Evet, Haydar Caferoğlu ve arkadaşlarına Cansever'den Biter Mola parçasını çalar mısınız lütfen diyor. Nursen bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan, tarlalarda, bahçelerde çalışanlara da buradan kolaylıklar. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını diliyorum.

0: Allah biliyor ya aklımdan geçenler. Ama madem doğdum, yaşamam gerekiyor. Ben babayım, baba. Tek kelime, iki hece. Ne kolay söylenir.
1: Akkayalar mı bile, çöpün haline sürer.
0: Ne ağır yüktür baba olmak. Severek yaşarsın ama yorulursun. Baba baştır ya hani, başım diye övülmedim. Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da.

Gayet yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazolarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada Bambi Uyku Merkezimizden. Her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetimizde. İhsan Aksan aramızda. Selamünaleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum Orhan Gencebay. İç benim için çalarsan sevinirim, çalarım.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640. Çiçekler açsın, böcekler ölsün,
1: kırlarda sevgililer eller. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544 772 3004, 0544 772 3004.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Güvenini
4: bizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
8: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve masalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar, 41 Tok'tan birinde kazanma şansını kaçırmayın. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Neslihan Hanım, hoş geldiniz.
9: Selam canım.
8: Aleyküm selam.
9: Hayırlı akşamlar.
8: Hayırlı akşamlar.
9: Ben Neslihan, eşim Ayhan kıymetlime. Bir delinin delisini istiyorum.
8: Evet.
9: İyi yayınlar diliyorum.
8: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum size de. Hacı Koca yayında.

Evet, programımızın ikinci bölümü Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimizle hizmet veriyoruz. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi. Merhabalar Nalan abla, iyi yayınlar, ben Güler. Çin Çin'den Akdağ Madeninde bulunan eşim Ali Tüm Türkiye Seyfi Doğanay'dan yoruldum parçasını rica ediyorum demiş. İstek yapmak istiyorum diyor Ecrin Bozkurt. Yazabilirsin, ücretli mi acaba demiş. Yo işte WhatsApp. Abartmadığımız sürece sıkıntı yok, idare ediyoruz ama abarttığımız zaman ücretsiz olduğu için bazen abartmalar oluyor. Hepsini değerlendiremeyebiliyorum, bilginiz olsun. Selamlar Nale Hanım, iyi yayınlar. Hakan Taşıyan'dan gelin olduğun gece parçasını çalabilir misiniz? Kendime ve Aytaç abiye armağan ediyorum. Gökhan Malkoç ben demiş, listeye alıyorum efendim.

0: En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çağırıp delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sövsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

küresel metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz son hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabiliyoruz Sorgun'da. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı'ndayız. 0501-066-7066 İletişim hattımız Sarıkaya Satış Şubemiz, Merkez Şubemiz, Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1'de 0536-986-3944'ten de Samet Cengiz'le iletişim kurabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

geldiniz. Atilla Bozkurt, Çokum Eşmeköyü Sarıkaya'dan aramızda. Atilla Bozkurt sıradaki parça Lokman Polat'a gelsin. Saygılar sunuyorum demiş. Eyvallah. Kolay gelsin. Nalan Hanım, dünyada bulunan Selahattin Altun, Sezer Saatçi, Hakan Gezer, Rıza İpek için Fatih Yeşilgül'den Gelme Artık parçasını armağan ediyorum. Saygılar. Saygılar.

0: Ben Muhammed diyor bir başka dinleyicimiz. Halit. İbrahim Tatlıses'ten neden çalabilir misiniz? İyi yayınlar, çalarız. Hadi Yeşilgül'ün peşine bırakalım. Tuncay abi burada Akdağ Madeninden hoş geldiniz.
1: Akdağ Madeninden günler diliyorum. Şöyle güneş batımını da göstereyim.
0: Evet.
1: Çok değerli misafirlerim. Ahmet Ulus abim, Sedat Akal abim ve Fransa'dan gelen Mehmet İlhan abim için gül ki güller açsın yanağında parçasını yeni versiyondan dinlemek istiyoruz. Anonsumuzda parçayı çalarken yaparsanız memnun oluruz. Bütün Oğuz FM dinleyicilerine gelsin ayrıyeten. Teşekkürler.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den istiyoruz. İki ayrı satış şubemizle Sorgun Sanayi Sitesi Türk Tuzağı Bulvarı, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Şimdi de eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde Sarıkaya'da trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirin. Düşün seni sevdiğini elin olduğun gece. Bana ait kalbinle elin olduğun gece.
1: Düşün seni sevdiğini gelin olduğun gece. Düşün seni sevdiğini.

dilinin dilisi. Hayırlı akşamlar olsun inşallah Nalan Hanım. Kul Erdal'dan İnsan Ol İnsan parçasını rica ediyorum demiş Mehmet Mat bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan. Bir derinin denisi. Merhabalar, Sivas'tan Ebrar Yıldız iyi yayınlar diliyorum. Kayseri'de olan sevdiğim Tufan Yanardağ'a şarkı armağan etmek istiyorum. Ebru Yaşar'dan Seviyorum Seni şarkısını armağan ediyorum der. Akdağ Madeni'de olan abilerim Serkan Uludağlı, Yeni Doğanlı, Dayıko Sakallı, Serhat Mesut Şener'i için bugüne kadar parçasını istiyorum. Doğan Tepe'den merhabalar, iyi yayınlar. Adım Ceylin, Kayseri'den yazıyorum. Salim için Tülay Maciran'dan Ahu Figan Dilber şarkısını rica ediyorum. Evet, Mahmut Yanık ve arkadaşları için İbrahim Tatlıses'ten Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar parçasını rica ediyorum. Ablam Asiye'den ona armağan ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlarınız olsun. Derya Can var sırada.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Ailiğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home.mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi
5: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Fatih Yeşilgül gelme artık isimli çalışmasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik arkadaşlar. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yıldıray Kar için Enver Yılmaz'dan Hepinizi Kurşuna Dizelim parçası armağan olsun demiş. Ablası ben, iyi yayınlar. Siz isminizi yazmamışsınız. Merhabalar, Kayseri'den Cevdet. Öncelikle Sarıkaya Oğuz Efem ailesine hislerimize tercüman olduğu için teşekkür ederim. Dinlemekte olan Osman ve Sezer için İzzet Yıldızhan'dan bir şarkı çalarsanız seviniriz. Teşekkür ediyor ve güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz demiş dinleyicimiz. Kayseri'den... Kayseri Bünyan'da bulunan abim Durdu Kaya'dan tüm arkadaşlarına Sinan, Alkaş ve Fatih Tekin'e Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden parçasını armağan ediyorum der. Uğur Heybeli aramızda Isparta'dan. Hoş geldiniz. İbrahim Tatlıses sözümüz var. Neden yayında?

Neden isimli şarkısı sevgili İbrahim Tatlıses yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tom Hızı'yla 20.31 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Isparta'dan iyi yayınlar. Uğur Heybeli, Volkan Konak'tan Faros kesmesi isteğimdir Nalan Hanım. Kamuran Akkor isteğimi duymadım. İsterse kovdun beni. İsterse kovsun çaldık biz yani bunun tekerlemesi. O kadar düzeltebildik. İsterse kovsun Kamuran Akkor'dan biz keyifle dinledik. Kaçırmış olabilirsiniz. İyi yayınlar Kayseri'den Harun Altun. Dünyada bulunan yeğenim Selahattin Altun'a Hakan Teşiyan'dan hesabım bitmedi. Şarkısını çalabilir misiniz demiş Harun. Gülay Maciran'dan sonra dinleyebiliriz sanırım. Evet. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Kolay gelsin Nalan Hanım. Selahattin Altun, Ali Tek, Muhittin Mızrak, Ceyhun kardeşime Fatih Bulut'ta Kınamayın parçasını armağan ediyorum. Saygılar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan Gülden, Gizem Kara'dan Yaramsın parçasını rica ediyoruz. Çalarsanız sevinirim. Sevdiğim her şeyim Cevdet'ime gelsin bu parça diyor. Mehmetcan. İyi akşamlar. Akdağ Madeni'nden Biricik Ustam Sedat İlerisoy için sıradaki parçalardan bir tanesini yayınlarsanız diyor. Ben oğlu Ahmet İlerisoy. Hoş geldiniz. Babam Mehmet Ali Özdemir ve arkadaşları Mehmet Çolak, Tayfun Ağgül, Tarık Memiş, Buğra Arık, Alperen, Bozkurt, Gülser için Ceylan, Gülser Ceylan'a Güllü'den Kaybolan Aşk şarkısını istiyorum der dinleyicimiz. Evet, iyi yayınlar. Oğuzcan Danacı, Kayseri Bünyan'da bulunan kardeşim Mehmet Danacı'ya Ahmet Şafak'tan Arkanda Dağ Bil Beni isimli şarkısını isterim diyor. Evet, Ebru Yaşar.

dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakendeden alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501 066 7066, 0536 986 3944 iletişim hattımız. Aşık Kul Erdal yayında.

0: Ahu figan dilber. Evet, selamun aleyküm, iyi akşamlar. Kayseri Bünyan'da olan oğlum Mehmet Danıcı ve arkadaşları için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum kara gözlü Mehmet'in mesajıyla armağan edilmiş. İyi akşamlar Oğuz FM ailesi. Serhat Gezer. Kayseri Bünyan'da bulunan kardeşim Seksek Ali'ye Müslüm Gürses'ten Kısmetim Kapanmış parçasını armağan ediyorum demiş ama vaktimiz yetmeyebilir bu son istekler arkadaşlar.
1: Öyle kolay değil benden kurtulmak, hesabın

0: olsa.
1: Hakan Taşıyan'ı ikinci kez konuk ediyorum.
0: Daha sen...
1: Gökhan Malkoç, gelin olduğun gece istemiştim yoksa kaçırdım mı demişsin. Muhtemelen biz dinledik keyifle. Siz kaçırmış olmalısınız. Evet, artık yavaş yavaş bu akşamlıkta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Katkılarından dolayı Eser Metal'e, Eser Metal'i tercih eden tüm bölge halkımıza da ayrıca teşekkürler. Uğrunda yanmadım mı? Alamadım mı senin? Meçhul bir gemi gibi sonsuza demir aldım. Esrarlı bir dünyaya gittin, dönmedin. Sen gittin ardından nasıl, nasıl dayandın? Yine gün ağrıyor sensizliğin üstüne. Yine ben özlem dolu. Yine ben uzak senden. Islanmış, buğulanmış, nemli gözlerden meçhulde kaybolup gitmiş.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımızla

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever, adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni, iletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. SMA tip 1 hastası Alya Taşdemir için Kayseri Valiliği onaylı yardım kampanyası kritik aşamada. Yurt dışı gen tedavisi için bağış hedefi henüz tutmadı. Aile kalan sürenin kısa olduğunu belirterek destek çağrısı yapıyor. Yeni Fakılı ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocuklar ve ailelerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı. Sanatçı Mümin Sarıkaya ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Yozgat'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Çalışanları Günü kapsamında program düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan personelin fedakarlığını vurgulayarak başarı diledi. Turnuvalar yapıldı, ödüller verildi, etkinlik dostlukla sona erdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, suç örgütü kurma, rüşvet ve zimmet iddialarıyla görevden uzaklaştırdı. 42 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın 2026-2027 döneminde hayata geçeceğine inanıyor. Anayasanın darbelerden arındırılması, demokratik, katılımcı ve çoğulcu olması gerektiğini vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 11 kuruştan, gram altın ise 6530 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Jean Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı Kırmızılılar 23 yaş altı kontenjanıyla transfer için temas kuruyor. Beşiktaş Nike ile 2026-2027 sezonundan itibaren resmi forma sponsoru olarak uzun süreli işbirliği anlaşması imzaladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gece'de.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağa ve üşüyen kainatı dinlerken, araya dünya sözleri karışmadan. Biliyor musun, çekirgelerin unutulmuş ülkelerin kahrından kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. İçinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında. Biriken dilini hayatın sökebilirim. Öğrenebilirim sözcükler, bağırtılar, kloksanlar ona karışmadan. Ay sesiyle, gün sesiyle, gül sesiyle tırmanırım kalbinin tepesine ve işte zakkumların diliyle konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde, acelesiz, hiç yarışmadan, sessiz oturabilir miyiz seninle?
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
0: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamak. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

0: Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

geçi verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıver.

içi verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah içiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Yıldız Efem Gece.
1: Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekle açtırırsın da yine gönlüm coşturursun.

en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Ben yanarım kendi derdime, kendi kendime, kendi kendime.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.